0: 95.5.
1: Sizin aranızda hiçbir şey yok değil mi?
2: Onun kalbi hala rüya için atıyor baba.
1: Ya bu devirde böyle seven kaldı mı be şef?
2: Sevda bu baba, sevda. Hem de kara sevda.
3: Sevda dediğin kara olur Kadir.

0: 95.5.
1: Çok denedim, bir türlü bırakamadım. Mağlup, zalim, batık beden.

odasında. Kah külünü kendi kesmiş, panik atak çizgileri var alnında. Leyla'nın canı sıkkın, 90'lar dinler camın karşısında. Bir çocuk

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
6: Kimse görmez. Hadi gidelim.
5: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
6: Ben anlamam. Sen karışma.
5: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
6: Sen karışma dedim.
5: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
7: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Fidan, ABD ile yıllar içinde inişli çıkışlı konularımız var. Ticaret, ekonomi, eğitim, teknoloji alanlarında iyi yürüyen alanlar var. Bunları ilerletmeye çalışıyoruz. ABD ile ilişkiler olumlu süreçte dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, aldığımız tedbirler neticesinde NATO Liderler Zirvesi'ni kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz dedi. Çiftçi, zirve kapsamında 56.288 personelin görev yapacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü, depremlerde sağlığın korunması deprem acil yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul Bildirgesi'ni imzaladı. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney

ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Haber.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yaptığımız yeni düzenleme aziz milletimize ve tüm sürücülerimize hayırlı olsun. Vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıran, uzun süredir kamuoyunda tereddütlere neden olan hususları açıklığa kavuşturan ve trafik güvenliğini esas alan bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tahşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Listeye 29 yeni ürün daha eklendi. TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Haziran ayında tüketici enflasyonu yıllık 32,11, aylık %0,99 oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileri aracılığıyla aranma kaydı bulunan kişilere kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayanlara belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturup sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirlendi. Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafıyla görüşmelere ilişkin, "Sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul ettiler," dedi.
1: Spor.
0: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassou Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, Euro 53 lira 46 kuruş, Sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir Bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve işyerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi. Spor. İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassou Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Kim yumut?

aşk bu. Geliyorum demeden geliyor, gitmiyor. Unutmak öğrenmekten daha çok zaman alıyor. Bilgi ceza, bilgi suç. Taşımak ağır. Ben aşkı 100 metreden tanırım.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da kurulan çağrı merkezi üzerinden yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak Avrupa ülkelerinde yaşayan kişileri polis, savcı, asker ve banka görevlisi sıfatlarıyla arayarak dolandıran şebekenin çökertildiğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran'da 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları %32,03, yurt içi üretici fiyatları %27,26 yükseldi. Haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Temmuz'da ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı %32,03 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları netleşti. Açıklanan veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı maaş artış oranı %17,76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci yarısı için %13,52 oranında zam alacak. Ayrıca aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.890 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Söz konusu artışlar Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane için düzenlenen devlet törenine katılmak için İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2595'e çıktığını bildirdi.
2: Spor.
1: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A mini erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C

0: grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş, Fransız futbolcu Kassau Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: 95.5

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredileri için de 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle, öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Amaç merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenme, değerlendirme ve izleme süreçlerini daha sistemli ve şeffaf hale getirmek. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatta istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Savunma ve havacılık ihracatımız Haziran 2026'da geçen yılın aynı ayına göre %29,6 artışla 802,8 milyon dolar oldu dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye geneline yayılan depozito yönetim sistemi kapsamında 2 günde 4,5 milyon içecek ambalajının doğa makineleriyle toplandığını, kayıtlı kullanıcı sayısının ise 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru resmi gazetede yayımlandı. NATO zirvesi kapsamında yayımlanan notam doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda 7 Temmuz Salı günü saat 10 ile 18 arasında, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 14 ile 21 arasında hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak.
1: Spor.
0: İspanya 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avusturya'yı 3-0 mağlup etti ve adını son 16'ya yazdırdı. A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubu 5. maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi. A milli takım 5'te 5 yaparak grupta liderliği garantiledi. Beşiktaş Fransız futbolcu Kassao Mottara'yı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Fransa temsilcisi Monaco'dan transfer edilen 21 yaşındaki sol bekle 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.195 lira 14 kuruş, Amerikan doları 46 lira 71 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 62 lira 47 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 71 dolar 59 sent, bir bitcoin 61.497 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.455 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in

iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kütahya, Ankara ve Kastamonu çevreleriyle Balıkesir ve Eskişehir'in güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

yine güzel anları geride bırakabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyim yeniden. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün en keyifli şarkıları bu frekansta 120 dakika yakın kulaklarınıza ulaşıyor olacak.

0: 1 Temmuz itibariyle yeni dönem başladı biliyorsunuz ki restoranlarda da değerli dinleyenler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan şeffaf menü uygulaması restoran, kafe ve toplu tüketim yerlerinde sunulan yiyecek ve içeceklerin içerik, alerjen ve kalori bilgilerinin tüketiciye açık şekilde gösterilmesini zorunlu hale getiren yeni bir düzenleme biliyorsunuz ki şeffaf düzenlemede hangi bilgiler yer alıyor artık yeni yasayla birlikte hemen bakalım. Ürün içeriği, alerjen bilgileri, enerji değeri yani kalori değerleri, dijital menü ve QR kod erişimi yer almak zorunda olacakmış. Kimleri kapsıyor, diğer detaylar ne? Birazdan burada olacağız, ayrılmayın.
1: Kaç

Günün enerjisi en yüksek şarkıları festivalde sizlerle buluşmaya devam ediyor. 1 Temmuz itibariyle tüm restoranlarda yeni bir dönem başladı dedik. Artık kalori değerleri, ürün içeriği, yine QR kod erişim desteği gibi özelliklerin restoranlarda bulunması gerekiyor dedik. Uygulama 1 Temmuz itibariyle ulusal zincir restoran ve kafelerde başladı. 31 Aralık 2026 tarihi itibariyle tüm işletmelerde içerik bilgilerinin zorunlu hale gelmesi bekleniyor. 31 Aralık 2020 27 itibariyle de kalori bilgilerinin tüm işletmelerde yine zorunlu olarak gözükmesi gerekecek. Yani ilk başlangıç ulusal zincir restoranlarla yapıldı ama 31 Aralık 2027'ye kadar her gıda ürünü satan işletme bunu yapmak zorunda kalacak.

3 Temmuz 2026 Cuma gününde günün keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yeni dönemde restoranlarda yeni bir yasadan bahsetmiştik. Kalorilerin hesaplanıp her gıdada, her menüde ne kadar tuttuğunu belirtmek zorunda artık işletmeler demiştik değerli dinleyenler. Eğer buna uymayan restoranlarla karşılaşırsanız Alo 174 Gıda Hattı denetim elinde mobil uygulaması ve resmi WhatsApp ihbar hatlarından ihbarda bulunabileceksiniz. Peki ne işe yarayacak bu uygulama? Gıda şeffaflığını artıracak, alerjen riskleri artırılacak, kalori takibi çok önemli. Diyette olanlar ve gerçekten kalorisine dikkat edenleri için tüm vatandaşlar artık kalori açığı üzerinden ilerleyerek beslendiği için bu çok önemli bir husus olacak. Tüketici hakları da bu uygulamayla birlikte yükselecek. Standartları yükselen ve tüketici odaklı yeni bir dönem başlatması hedefleniyor bu yeni uygulamalarla.

Hanımlar beyler, Sapanca Gölü'ne gidiyoruz şimdi. Sapanca Gölü'nde her sabah 5'te yüzlerce insan uyanmış ve bekliyor efendim. Ne için mi? Surf için, paddle sap için efendim. Sapanca Gölü'nde etkinlik düzenleniyor. Geniş bir surf tahtası benzeri bir ekipman üzerinde ayakta durup kürekle suda ilerlemeye dayanan ve tüm vücudu çalıştıran sporun tutkunları serdivan ilçesinde buluştu, bir araya geldi. Etkinlikte 80 sap tahtası birbirine bağlanarak dev bir treni oluşturulması, renkli ve eğlenceli görüntüleri de sahne olmuş. 700 kişi de sap eğitimi için sırada bekliyormuş bu arada. Bu noktada değerli dinleyenler,

Günün en sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. 3 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Bugün bu batıdan, Avrupa'dan gelen sıcaklar Türkiye'de de etkili olmaya başladı ve gerçekten zor günler geçiriyoruz sıcakla mücadelede. Efendim, enerjileri şöyle bir arttıralım, sıcağı bir kenara bırakalım. Yağışlar da geliyor çünkü. Ama yağış sizi ferahlatacak sanmayın. Türkiye'de 66 kentte gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor hafta sonunda. Detayları paylaşacağız, ayrılmayın.

Hanımlar, beyler, şöyle bir hafta sonu yaklaşırken hava durumunu iyice bir inceleyelim, olur mu? Bakalım şöyle bir hafta sonu nasıl bir hava bekliyor bizleri. Yağışlar tam anlamıyla pik yapıyor diyebiliriz hafta sonunda. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerde ise yüksek sıcaklıklar yer yer devam etse de bulutluluk oranı artacakmış. Hafta sonu tatil planlarında mutlaka bunu dikkate almayı unutmayın diyelim.

Bazı insanlar karşısındaki kişiye hemen kötü gözle bakamıyor değil mi? Defalarca şans veriyor, alttan alıyor, kırılmamak için bile karşı tarafı anlamaya çalışıyor. Astrolojiye göre bazı burçlarda tam olarak bu yüzden sık sık hayal kırıklığı yaşıyormuş değerli dinleyenler. En çok hayal kırıklığı yaşayan 3 burç belirlenmiş. Benim burcum kesin bu listede vardır diyenler var mı? Biraz daha merak edin durun. Geliyoruz birazdan, ayrılmayın. Müsaade.

Ve istiva kaldığı yerden devam ediyor. Bazı burçlar var dedik ki çok kırılganlar ve iyi niyetlerinden kaybediyorlar efendim. Bunların başında balık gelmiş. İyi niyet deyince akla gelen ilk burçlardanmış balık. İnsanların içinde hep iyi bir taraf olduğuna inanıyorlar ve çoğu zaman karşısındaki kişiyi kendi kalbiyle değerlendiriyor. Yaylar da yine bu listede yerini almış. Rahat ve umursamaz görünse de insanlara karşı oldukça açık kalpliymiş. Teraziler de bu iyi niyetinden kaybedenler listesinde yerini alan burçlardan. Terazi burcu da kimseyle kötü olmak istemiyor. Ortam bozulmasın, kimse kırılmasın, herkes mutlu olsun diye çoğu zaman kendi rahatsızlığını bile geri plana atabiliyormuş.

0: Konuşurum.
1: Günün en keyifli şarkılarını kulaklarınıza ulaştırmaya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam edenlere bir kez daha selamlar. Şöyle hafta sonu hava durumuna baktık. Cumartesi yağışlı, pazar yağışlı dedik. Hafta başına başlarken yağışlar batı bölgelerini terk ederek iç ve doğu kesimlere doğru kayacak. Pazartesi günü hazırlıkları için de hatırlatmış olalım.

Güneydar, sevilen şarkılarla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Değerli dinleyenler, orada olanlara selamlar bir kez daha. Hafta sonu yarısı geçecek dedik, hafta sonu planı yapanlara hatırlatalım. Pazartesi günü ise yağışlar özellikle batı bölümleri terk ederek daha çok Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerine doğru ilerliyor değerli dinleyenler. Bu arada hatırlatalım, Yükseköğretim Kurulu yeni eğitim öğretim döneminde üniversitelerde 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere 17 bölüm açılacağını duyurdu. Yeni açılacak üniversite bölümleri yapay zekayı sosyal bilimlere de entegre edecekmiş. Zaten yeni bölümlere ihtiyaç olduğu aşikar efendim. Çünkü üniversite mezunu binlerce işsiz genci görünce yeni bölümlerin neden gerekli olduğu bir kez daha gözler önüne geliyor, değil mi?

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müzikle birlikte bizimle unutulmaz anları geride bırakan tüm dinleyicilerimize bir kez daha selamlar diyelim biz de. Efendim yarın yeniden burada yokuz, onu takip eden pazar ve cumartesi günlerinde de yokuz ama tekrar pazartesi gününe muhteşem bir başlangıç yapabilmek adına buluşalım yine pazartesi gününde de. Efendim her şey gönlünüzce olsun, hafta başına kadar muhteşem bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle hoşça kalın.

0: farklılık bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber burada.

0: Dikkat dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam zamanı.
0: Baksı Show. Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
2: Sonunda.
1: Şimdi mi?
2: Evet.
1: Şimdi.
3: Bence bu muhteşem.
4: Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
5: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
4: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
6: Artık başlasın.
0: Baksı Show başlıyor.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
7: Göz

0: 진짜 못하셈.
1: 내 적 책이지.
2: 박근혜 나 쇠디제스.
3: 막스쇼 마시리얼. 막스쇼 막스쇼.

Orada biri var mı acaba? Herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi ben. Saatlerimiz 20.03'ü göstermekte. 22'ye kadar bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. 22'ye kadar buradayız ve en kaliteli şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahip olacaksınız. Şu anda kimler nerelerde ne şekilde dinliyoruz, hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Hadi bakalım şöyle güzel bir şarkıyla programımızın açılışını yapalım. Sonrasında ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram üzerinden de yayınımızı birazdan aktif hale getireceğiz. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabiliyor sevgili dinleyenlerimiz. Instagram adresini tekrarlıyorum. Maxi Show 1 Instagram

Efendim devam ediyoruz programımıza. Şimdi ise sevdik, sevdalandık radyonuzda olacak. Sonrasında yine buradayız. Bu arada Maxi Show bir Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayında olacağız birazdan. Yine gecenin konusuyla ilgili düşüncelerinizi, mesajlarınızı diyeceğim. Oraya yazabilirsiniz. Kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabilirsiniz.

Ankaraca böyle ayrı gayrı olmaz dedi. Hakikaten de öyle, böyle ayrı gayrı olmaz ya. Olur mu böyle ayrı gayrı? Hani neredesin siz? Böyle ayrı gayrı olur mu? Maxi Show 1 Instagram hesabım. Instagram'da canlı yayındayız. Dileyen Instagram'da aramıza katılabilir. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Show'dasınız. Birazdan gecenin bir konusu olabilir ya da konumuz olmayabilir. Kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabilirsiniz. Son dönemlerinde en çok dinlenilen şarkılarından bir tanesi Manifest. Ajda Pekkan Hileli radyonuzda. Sonrasında ben yine buradayım. Burası Radyo Kulüp. Maxi Show.

0: Maxi Show.
1: Efendim devam ediyoruz programımıza. Şöyle bakalım, Instagram'da İlker'i görüyoruz. İlker aramıza katılmış, herhalde gitmiş. Sonrasında Aygül'ü görüyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Diyoruz ki dedik ama, değil mi? Dedik yani. Evet. Peki Dağda nasılsınız? Ben geldim diye mi kasıldınız? Bugüne mi özel toplantınız? Yakında bu şarkı vardı, bunu çalacağım. Şarkının ardından yine burada olacağız. Aklımda aslında bir konu var. Bu konuyu işlesek mi işlemesek mi diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta değil gibi, çünkü geçtiğimiz hafta program yoktu. Ondan önceki hafta hani dilimin ucunda bir konu var. Konuyu hazırlayıp geldim buraya demiştim ama mikrofonu açtım, konuşmaya başlayınca konuyu unutmuştum ben. İşte o konu aklıma geldi benim şimdi. Acaba o konu aklıma gelmişken konuyu istesek mi yoksa istemesek mi ki diye düşünmüyor da değilim. Neydi konu? Unutmadan ben söyleyeyim konuyu. Konu şuydu: 90'lı yıllarda olmuş olsaydınız bir bakkaldan alacağınız şey ne olurdu? Aslında gecenin konusu 2 hafta önce bu olacaktı ama olmadı. Olmadı, tadına bugün varacağız herhalde bu konunun diye düşündüm bir an ama sonradan acaba konu bu konu o konu olmasa mı diye düşünüyorum. Ne çok şey düşünüyorum, her şeyi aynı anda yapabiliyorum bazen. Hadi şarkı sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Birazdan geleceğim, hiçbir yerlere kaybolmayın. Burası Radyo Kulüp ve Maxi, ben 22'ye kadar buradayım ve 22'ye kadar en güzel şarkılar bu frekansta.

0: Efendim devam ediyoruz programımıza. Şimdi ise Barış Manço ile programımıza devam edeceğiz. Barış Manço'dan güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Bal Böceği radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeceğim. Evet, Maxi Show bir Instagram hesabımı evinde, arabasında, iş yerleri yerinde kimler nerelerde ne şekilde dinliyorsa ben bu şarkıyı sizlere armağan istiyorum. Kimler nerelerde ne şekilde dinliyorsa, belki evinizde, belki aracınızda, belki yolda yürürken, belki deniz kenarında, belki çimenlerin üzerine oturdunuz, yayıldınız böyle.
1: Ah güzelim senin gibi bir
0: çimenlerin üzerinde, çimlerin üzerinde dinlemek de bayağı bir keyif verir insana.

O zaman Barış Manço yorumuyla Bal Böceği radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. O zaman geliyor Barış Manço'dan Bal Böceği. Sonrasında tabii ki Max Show kaldığı yerden devam edecek. Gecenin konusuna katılmak istiyorsanız da gecenin konusu şudur. Şu an 90'lı yıllar doğmuş olsaydınız bir bakkaldan ne almak isterdiniz? Gecenin konusu bununla ibaret. Katılmak isteyen de Maxi Show 1 Instagram hesabındaki canlı yayının yorum kısmına yazabilir. Gecenin konusuyla ilgili düşüncelerini ve mesajlarını. Aynı zamanda kendi belirlemiş olduğunuz bir konuyla da yayınımıza katılabiliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz. Diyebilirsiniz ki ben kendi konumla geldim. Kendi konumla yayına katılmak istiyorum ya da konu önerisinde bulunabilirsiniz. Gecenin konusunu siz belirleyebilirsiniz. Hadi gelmiş olsun o zaman Bal Böceğim Böceği radyonuzda. Sonrasında ben yine buradayım. Burası Radyo Kulüp Maxi ben.

Hele hele gel, yine yine gel. Sen yine yine gel. Pekala, devam ediyoruz programımıza. Sevgili Pino aramıza katıldı. Pino hoş geldin, sefalar getirdin. Pekala, ne yap? Nerede kaldık? Nerede o ya? Kaldığımız yeri şey yapamadık. Pekala, gecenin konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Gecenin konusu şu anda 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydınız ne alırdınız? Gecenin konusu budur. Hadi güzel bir şarkı arası. Şarkı sonrasında yine buradayız. Oh yeah. Sevgili Pino, bu şarkı sana gelsin.

Şarkı, şarkıyı geç keşfetmeme rağmen çok sevdim bu şarkıyı. Yani geç keşfettim ama güzel bir şarkı. O zaman gelsin inşallah. Şimdi şarkının üzerine konuşuyorum. Herkes de bu şarkıyı ne diyorum ben ya? Dışarıdan da bir yandan ses gelince insan bir garip oluyor ya. Say bay sağdan sola. Yok soldan say. Ben bir yandan konuşuyorum, dışarıdan bir yandan ses geliyor. Bir yandan şarkı sözü söylemeye çalışıyorum, bir yandan gecenin konusunu hatırlatayım derken... Ya Rabbim benim kaderim onunla bir yazıldıysa... Ben niye yalnızım? He? Ben niye yalnızım? Benim günahım çok ya. Hiç şansım yok. Dışarıdan ses gelmesin diye pencereyi kapattım. Pino da gülüyor oradan. Kikir kikir nasıl gülüyor bakalım. Şöyle mi gülüyor acaba? Böyle gülmüyordur ama. Değil mi? Böyle gülmüyormuş.

0: olsa yalnızsındır diyor. Öyle ama.
1: Arabası yolda kalsın inşallah.
2: Aşk bilmiyor.
0: Meşk bilmiyor. Hanife hoş geldin. Hadi hep beraber dinleyelim o zaman. Sayalım soldan sağa. Çamların altında bekleyelim. Kimler çamların altında? Çam ağacının altında şu an dinleyen var mı acaba?

İnsan arar sorar, arada bir insan gelir yani. Gelmiyor geceleri, gelmiyor. O da seni arıyordur Maxi. Niye kızıyorsun demiş.

Arabası yolda kalsın inşallah. Pekala, devam ediyoruz biz yolculuğumuza. Nerede de kaldık? Şuradan devam etsek olur mu acaba? Bence olur. Bir baktı, fena çarptı. Hemen kanım kaynadı. Hiç umrumda değildi. Beni ne hale getirdi? Maxi, bir şey rica edebilir miyim mümkünse acaba demiş. Mümkün. Yarın 4 Temmuz, çok sevdiğim rahmetli Barış Akarsu'nun 19. yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü diyor. Onun anısına bir şarkı ya yay verebilir misin acaba demiş. Tabii ki yay veririm. Bu şarkının ardından Barış Akarsu'dan Dile Benden dediler.

Demiş genelde umurunda olmadığın duvardan duvara olmadığın demiş duvardan duvara çarpar ne diyor ya? Ne diyor dur. Haha demiş genelde umurunda olmadığın demiş duvardan duvara çarpar insan diyor. Hiç umurunda değildi diyor. Yani genelde öyle olur zaten umurunda olmadığı şu kız benim ya da şu adam benim umurumda değil dediğin kişi seni duvardan duvara çarpar. Seni var ya. Seni şey gibi fırıldak gibi merdane gibi fırıl çevirir kendi etrafında. Çünkü kendisini çok seviyorum. Hala dinliyorum şarkılarını. Biz de çok seviyoruz ve biz de hala dinliyoruz. Rahmetle anıyoruz kendisine. Gönlünden geçen olsun onu seç demiş. Her şarkısını hepsini seviyorum ben diyor. Bir baktı fena çarptı. Hemen kanım kaynadı. Hiç umurumda değil. Senden gelen her şey değerlidir benim için demiş. Teşekkür ediyorum. O zaman bu şarkıdan sonra bir Barış Akarsu şarkısı radyonuzda olacak. İki güzel şarkı sonrasında burada olmaya devam edeceğiz. Beynel Minel hoş geldin. Hadi bakalım Merdiven, grup Merdiven Çiçeği Burnunda radyonuzda olacak. Çiçeği Burnundalara gelsin. Bir tanesi burada Çiçeği Burnunda. Bir tanesi tatilde herhalde az önce bir fotoğrafını gördüm. Havuz kenarında Lili böyle serilmiş havuz kenarına. Oh!

Bana öyle bakma, yüreğimi yakma, çiçeği burnunda. Radyonuz olduktan hemen sonra devam ediyoruz. Çiçeği burnunda, sen dur şöyle. Evet, güzel bir Barış Akar çalışması dinleyeceğiz. Mouse'u düşürdüm yere. Şimdi nasıl eğilip alacağım ben şimdi mouse'u? Keep the burning tucked away. We don't care what people say. Heh, bir daha düştü. Just here to make the cash. 250 on the dash. Bak bir daha düşme, bir daha düşme. Just wanna smash. Pekala, devam ediyoruz. Tatilde demiş, evet gördüm. Gördüm, tatilde. Beynel Miner, hoş buldum, teşekkür ederim diyor. Rica ederim de demek, çok iyi ederiz ne demek. Çok teşekkür ederim Maxi, çok mutlu oldum. İyi ki varsın demiş, iyi ki sen de varsın. Dedikodu yapıyor Lili Koç demiş. Lili şimdi havuz başında. Ya havuz başında ya şimdi nerededir, saat kaç? Tam yemek saati. Birazdan canlı müzik falan başlar. Party. Gece partileri falan. Ya, after. Size tatil ne zaman Max demiş. Beyin Eminel daha belli değil. Her an her şey olabilir. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Gecenin konusunu hatırlatıyorum ve ilk örneği ben veriyorum. İlk katılımı ben sağlıyorum o zaman. Gecenin konusu şu, 90'lı yıllarda olsanız şu anda, 90'lı yıllarda bir bakkalda olmuş olsaydınız ilk alacağınız şey ne olurdu? Benim ilk alacağım şey leblebi tozu olurdu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ne alırdınız 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydınız, mahalle bakkalında ne alırdınız? Gecenin konusu bundan ibaret. Bu gülüşü çok seviyorum ya demiş. Hangisini, şunu mu? Mouse ayaktanlık kaçıyor demiş. İki elimizde bir mouse tutamadık yani. Lili gelene kadar. Oya kuaför aramıza katıldı. Hoş geldin Oya. Benim de leblebi tozu ben de leblebi tozu alırdım diyor. Çatapat alırdım demeyi. Çatapat. O da güzel. Çatapat da güzel. Peki siz 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydınız ne alırdınız? Gecenin konusu bunun ibaret. 90'lı yıllarda Maybuz alırdım diyor sevgili Pino. Maybuz. Ya parmak dışında başka bir şey olabilir miydi acaba? Pino sence olabilir miydi? Buz parmak yerine ya da Maybuz. Maybuz sonra ne oldu? Buz parmak oldu değil mi? Bir tek işaret parmağı olan bir dondurma, buzdan bir dondurma vardı, buzumsu. Hala var mı bilmiyorum. Var hala, buz parmak satılıyor demiş. Bir de niye o parmak, niye işaret parmağı diyor yani.

Niye bu parmak? Niye? Baş parmak olabilirmiş. Serçe parmağı olabilirmiş. Bu ne? Yüzük parmağı olabilirmiş. Bu ne parmağı? O da olur mu? Olur mu? Olmazmış. Olmaz. Beş parmak da olabilir. Mesela marka ismi de olabilir mesela bak. Tek bir buz parmak yerine beşi birden değil mi? Beş parmak. Düşün. Yani işaret parmağı yerine dondurmanın şeklini 5 parmak yap, isminde 5 parmak yap. Ya. Biz en iyisi şarkı arası verelim, sonrasında burada olmaya devam edelim. Barış Akarsu yorumuna gelecek. Ben de çok seviyorum bu şarkıyı, benim de çok sevmiş olduğum bir şarkısıdır Barış Akarsu'nun. O zaman geliyor, hep beraber dinliyoruz. Barış Akarsu ve Mavi radyonuzda olacak. Sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Gecenin konusunu bir kez daha hatırlatıyorum. Gecenin konusu 90'lı yıllarda bir bakkalda olsaydınız ilk alacağınız şey ne olurdu? Gecenin konusu bundan ibaret. Bu değil ya bizim şarkımız. Arayıp sormasın. Ha, biz yanlış yere şey yapmışız, yanlış yere dokunuyoruz. Biz hala bekliyoruz şarkımız çalacak diye. Boşuna bekliyoruz yani biz. Patlayan şeker alırdım diyor sevgili Pino. Ben de çok seviyorum. Hatta geçtiğimiz sene buradan marka ismi vermeyeceğim. Hatırlayamıyorum zaten markasını da. Bir çikolata, patlayan şekerli bir çikolata yapmış. Ama patlıyor. Bu patlıyor. Bir hamburger mağazasında bir şey almıştım, patlayan şekerli. 12 patlamıyordu. Ama almış olduğumuz şey patlıyordu ya. Güzeldi, o çikolatanın markası neydi hatırlamıyorum ama zaten başına Z koyup söyleyecektim ama Zesle olabilir belki. Onun başına Z koyunca nasıl oluyor ya? Zülker. Zülker olabilir mi? Zülker. Zülker olmaz herhalde. Zesle. Hadi bakalım Barış Akarsu. Rahmetle anıyoruz kendisini. Mekanı cennet, dostları melekler olsun. Şile.

Ali Şaka Arsu. Mekanı cennet, dostları melekler olsun. Rahmet tanıyoruz kendisine. Bu güzel şarkıyı sevgili Hanife'ye armağan ettik. Madem ki çok seviyorsun, o zaman Barış Akarsu'dan bir tane daha şarkı dinleyelim bence. Bence hak ediyor. O zaman ne demiş? Sevgili Pino demiş ki, ne demişti? Şey demiş, patlayan şeker demişti. Çok güzel bir his diye demiş. Evet, şey yapıyordun. Hepsini ağzına atıyordun böyle. Patı kütü patı patı çata patı patı patı patlıyordu. Maxi, başına Z koyalım. Zino çikolata vardı. Hatırladım, hatırlar mısın demiş. Hatırlıyorum, hala var o çikolatadan. Ben arada alıyorum ama aynı tat ya. Hiç tadı değişmemiş. Zino, Zino, Zino. Başına Z koydum. Anladınız değil mi? O çikolata genelde portakallı oluyordu. Bir tane sarısı vardı onun. Sarısı da aynı lezzette. Hani biri muzlu, biri portakallı mıydı? Ama muzlu yiyince de ben portakallı yiyor gibi hissediyordum ya. Ruhu şad olsun diyor sevgili Beynel Minel. Katılıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Sağ ol demiş. Ne demek?

Barış Akarsu yorumuyla Merhaba şarkısına yay verelim. Barış Akarsu'nun son şarkısıydı bu. Hatta yarım kalan şarkısı Barış Akarsu'nun Merhaba şarkısına yay veriyoruz. Hatta film de yapıldı bu şarkının. Hatta şarkının ismi. Niye hatta diyorum ben bugün. Bugün bir değişiklik var bende, farkındayım. Benden hepinize armağan olsun bu şarkı. 21.01 radyonuzda saatler. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben. Şimdi Barış Akarsu Merhaba radyonuzda.

0: Hasretin içinde bir yangın. Kaçması imkansız bir tuzak gibi. Terk edişin içimde bir gülüş. Tıpkı yanımdaymışsın gibi.
1: Maxi Show.

Evet, Barış Akarsu'nun son şarkısı, hatta yarım kalmış şarkısı, İsmail Ege Şaşmaz'ın sesiyle dinlemiş olduk bu güzel şarkıyı. Program devam ediyor. Şimdi ise şöyle bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Nasıl bir şarkı biliyor musunuz? Yine geçmişten günümüze gelen bir şarkı. Ben bu ismi de çok özlüyorum. Gökhan Semiz radyonuzda olacak. İnan ki teksin. Gökhan Semiz de rahmetli anmış olalım. Onun da ruhu

İnan ki teksin. Sen benim bir tanemsin. Yanımda yoksun. Gazoza diyor, talim diyor. Pekala, devam edelim biz yolculuğumuza. Bakalım. Bakıyoruz. Dur. Alo, alo, alo. Açamıyoruz herhalde. Dur yavrum, dur. Sabri abi, daralıyorum Sabri. Bakalım. Ben bir son şarkı istesem olur mu? Sonlara doğru kapanışta çalarsan. Amasya şarkısını çalabilir misin mümkünse demiş. Çalarız. Ama sordum Hanife, ben sana hangi şarkı diye söylemedin bana. Ah çok severim diyor. Hem şarkıyı hem Gökhan'ı çok severim diyor. Bir gün ben de ölürsem bana da der misin, ah ben hem Maxi Show'u severdim diye. Allah gecinden versin değil mi? Pekala devam edin. İnan ki teksin, sen benim bir tanemsin diyor. Bino demiş bunu. Bakalım. Max nerelere gittin demiş. Beni de efkarlandırdın diyor. Nerelere gitmedim ki ya. Nerelere

Harikasın sen demiş, sen de harikasın. Her zaman iyi, iyi ki tanımışım seni demiş. Ben de iyi ki tanıdım seni. Her zaman yanında destekçinim diyor. Senin demiş. Seve seve dinliyorum seni demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seviyorum sizi. Şimdi şöyle bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Çok güzel bir şarkı gelecek. Harika bir şarkı. Bu şarkıda da belki bir yerlere gidebilirsin sevgili Pino. Sen gidebilir misin bilmiyorum. Lili burada olsa Lili kesin giderdi ama şimdi Lili'nin biz dedikodusunu yapıyoruz değil mi? O Lili şimdi nerededir ya, şimdi masajda mıdır? Tuz odasında mıdır? Ne bileyim, yemek bitmiştir, partide midir şu anda? Güneşten çok yanmış da dinleniyor mudur? Bilemeyiz ki. Bilemeyiz. Dedikodu yapmayalım. Dedikodu diyeceğim gelince Pino. Pino diyeceğim, senin dedikodunu yap diyeceğim şeye. Ya. Lili'ye söyleyeceğim vallahi. Geç bunları diyeceğim. Geç bunları. Aksi Show. Aklıma şimdi geldi, fazla yük olmak istemem, o yüzden yormak istemedim demiş. Ne demek? Diye, kim görmüş ama... Maxi, tövbe ya, tövbe, Allah korusun. Ağlarım demiş.

0: Ve gündüz.
1: Ağlar mı? Ağlarım diyor. Bak. Şimdi bu bebeğin sesi de şey ama yani kapı gıcırtısına benziyor mu? Ben çok benzettim bak. Sanki han kapısı açılıyor böyle değil mi? Biraz yağlamak lazım sanki bir kapıya. Aa, ben ağzımı bile açmadım da açtın. Nerede? Lili nerede? Etiketleyeceğim onu şimdi. Lili dedikodunu yapıyorlar Lili. Hadi bu şarkıyı ben Lili'ye göndereyim dedikodu. Geç bunları. Yüksek kaldırımda güpe gündüz. Melahat'ı almışım. Ya sonra? Alemdar'a gitmişim. Orada başkasına yürüyormuşum fakat yapmam şöyle şeyler. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Ha? Güya Galata'ya dadanmışız. Görmüş ama kim görmüş he? Pino'yu ben gördüm diyor. Cidden ağlarım uyuz. Kapa konuyu demiş. Melahat nerede?
0: Alemdar'a gitmişim öyle mi? Onu sonra
1: anlatırım. Fakat.
2: Oha fon oldum yani.
0: Anı sıkmışım tramvayda.
1: Yanlış yere denk geldi. Ben de farkındayım. Hanife benim şahidim olsun. Hadi Lili'yi çağıralım ya. Lili neredesin sen Lili ya?

Of of. Devam ediyoruz yolculuğumuza. Çok uzağa koyduk bunu ya. Bakalım. Şarkı gönderimi var mı Max demiş. Var. Yok da var işte ya. Hangi şarkı istiyorsun? Yazabilirsin sevgili Beyna Minel. Yalan söyle söylemeyin demiş. Yalan söyle demiş, yalan söyleyenin demiş, donunun lastiği demiş, gevşesin diyor. Bensiz tatile giderim de denizde donu düşsün inşallah. Bu arada şimdi tatile giden Lili oluyor değil mi? bensiz tatile gidenin denizde donu düşer inşallah. Pino ben her zaman yanında olurum merak etme demiş. Öyle mi? Senden gelsin gelsin de ne olursa olsun Max demiş işte bu.

Evet, Pino tatilde, Pino diyorum ya, Lili tatilde şu anda, tatilde olduğu için Pino da arkasından konuşup duruyor. Ben hiç konuşmadım, gördünüz, duydunuz. Duydunuz efendim, ben hiçbir şey demedim. Tabii dedim, tatilini yapacak dedim ya, gezecek dedim. Tatil yapacak dedim, havuzuna da girecek, denizine de girecek, akuasuna da gidecek, akşam partisine de gidecek, sabahlara kadar eğlenecek dedim, hakkı dedim. Ben dedim ama Pino neler dedi? Asude gelmiş. Asude şimdi burada benim şahidim olur. Asude gelmiş. Geldim kuzum diyor. Hanife'ye demiş. Evet, Pino da çağırdı seni. Ortalığı bir karıştırayım ben. Şimdi ben sevgili Beyin Emine'le bir şarkı göndereceğim. Senden gelen her şey olur dedi. Ben şimdi bir şarkı var gözümün önünde burada. Bu ne zamanın şarkısı? Yeni bir şarkı bu ya. Çok böyle eski bir şarkı değil. Yeni bir şarkı. Bir yıl önce hemen değil mi? Bu şarkı bir yıl önce. 2025 yazına göre bir yıl olmuştu yani. Olmuş. 25 yazıyor burada. Süpermen olmak lazım bazen. O zaman geliyor, hep beraber dinleyelim bu şarkıyı. Beyin Emine'le gönderiyoruz. İnşallah şarkısını sever. Bilmiyorum bu sever mi sevmez mi ama bu güzel şarkı ya. Maxi yine ortalığı karıştırıyorsun dedi. Konu kodu yapma. Yani dedikodu yapma. Ben yapmıyorum ki. Bütün dedikoduyu burada Lili tatile gitti diye bütün dedikoduyu Pino yaptı burada. Hiçbir şey olmamış.

gibi de geçti karşıya, oturdu, bütün suçu benim üzerime attı bak. Tabii sen de ondan tarafsın.

güle güle gel, öyle seve seve gel. Seni gördüğüm gün ben buldum belamı. Hadi içe içe gel, inadına yine gel.

çölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

Evet, Sibel Can ve APO radyonuzda oldu. Diken mi Gül mü radyonuzda olduktan hemen sonra yolculuğumuza biz devam ediyoruz. Kalmış olduğumuz yerden sevgili dinleyenlerimiz. Az önce dinlemiş olduğumuz şarkıyı sevgili Beynay Minel'e armağan ettik. Beynay Minel'e Çanakkale'ye gönderdik şarkıyı. Şarkının ardından yine burada olmaya devam ediyoruz. Bakalım. Yine listemizde enteresan şarkılar yer almakta. Bağır Yanık Dostlara diye bir şarkı var. Asu Maralman mı neydi? Asu değil mi? Neydi ya bu? Kim söylüyordu? Yazmıyor burada da o yüzden. Asu Maralman Bağır Yanık Dostlara radyonuzda olacak. Arzu Efimiye aramıza katıldı. Efendim hoş geldiniz. Bugün ben niye böyle sıcaktan mı acaba konuşamıyorum sanki ya? Efendim derken E harfi çıkmıyor. Ölüyorum.

Hadi bakalım bağır yanık dostlara radyonuzda olsun. Bu şarkıyı seviyorum. Güzel de bir şarkı. Benden hepinize armağan olsun. Bu şarkı ben kendim armağan ediyorum. Benden de size gelmiş olsun işte. Ama özellikle ben kendim armağan ediyorum yani. Kendimize de şarkı armağan etmeyelim yani. Etmeyeceksek niye konuşuyoruz burada değil mi? Geliyor. Şarkının ardından yine burada olacağız. Tabii ki Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olmaya devam ettiğiniz sürece en kaliteli şarkıları bu frekansta dinleme imkanına sahipsiniz sevgili dinleyenler.

konuşurken bir yandan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hem konuşup hem bir şeyle uğraşmak zor yani. Bir şeyle uğraşırken konuşmak gerçekten zor ya. Daha doğrusu bir şeyler yazarken böyle konuşmak. Hani klavye hataları vardır ya, bu klavye hatalarını konuşurken yazarsanız her daha çok yapıyorsunuz. Gerçi bazen telefon kendi kendine yazabiliyor. Bir şey yazıyorsun, senin yazdığınla alakasız bir şey yazıyor karşı tarafa. Bana çok oluyor. Yani dostlara da merhaba. O zaman geliyor Asu Maralman ve Bağır Yanık. Dostlara, sigaramın dumanı da dumanı radyonuzda olacak. Hemen ardından burada olmaya devam edeceğiz. Radyo kulüptesiniz. Maxi Show.

Pekala, devam edelim. Ben Serkan, bugün benim doğum günüm demiş. Serkan, doğum günün kutlu olsun. Sana da güzel bir şarkı göndereceğiz şimdi o zaman. O zaman senin şarkını da hazırlayalım. Şöyle bir şarkı olsun sana da. Dur, bu şarkı yakar bizi.

Evet, o zaman sevgili Serkan'a Faruk K'dan İyi Ki Doğdun şarkısını armağan etmiş olalım. Şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Bakalım. Kardeşimin yayını aydın. Sevgili Barış Taş'tan hoş geldin. Gülşah demiş kaporta, cila, boyacı hoş geldin diyor. Kim demiş? Asude demiş bunu. Evet, Gülşah güzellik uzmanı. Gülşah ne yapıyor? Dudak dolgusu yapıyor. Kaş kontür oluyor değil mi? Kaş kontürü, dudak dolgusu yapıyor. O da Asude'de kaporta, cila, boyacı diyor.

Kaportya'da bir el atmak gerek diyor. Hemen ardından Minnoş da cevap vermiş. Demiş ki elinde kalır benimkiler diyor. Ay, ay. Sorun değil, yedek parça çok diyor. Var mı öyle yedek parça? Değil mi? Bununkini şuna. Aklıma deli deli şeyler geliyor. Bu şarkı çok iyi demiş. Hangisi çok iyi? İyi ki doğdun Serkan istiyorum demiş. Sen çok şey istiyorsun. Yani.

Evet, Faruk K yorumuyla güzel bir çalışmayı geride bıraktık. Serkan'a göndermiş olduk. Doğan Can Güney aramıza katıldı. Hoş geldin sevgili Doğan Can. Bizimki git Kongo, Kongo, demokratik Kongo, Kongo, demokratik Kongo, Kongo. Program devam ediyor. Şimdi Tarkan'dan bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz. Tarkan, Megastar Tarkan ama Zeytin Gözlüm adlı çalışmasına yer vereceğiz. Bilmiyorum bu şarkıyı dinleyenleriniz var mı? Yani illaki dinleyenleriniz vardır da ilk defa dinleyecek olanlarınız vardır bu şarkıyı. Hadi o zaman hep beraber. O zaman açalım, açalım, basıyoruz, basıyoruz, gelmiyoruz. Hani bazen böyle bir şey yaparken böyle yapıyorsunuz bir şeyi, tamam oldu diyorsunuz, olmuyor ya. Az önce aynısını açalım. Oldu diyorum, olmadı. Evet, dinledin demiş. Gülşah en azından dinlemiş bu şarkıyı. Dinlemeyenler mutlaka vardır. İlk defa dinleyecek olanlar vardır. Ben beğendim, güzel şarkı. Ya, siz diyorsunuz şarkı. Bir yandan zaman kazanmaya çalışıyorum da. Evet, şarkımız doldu. Evet, geldi şarkımız. Zeytin Gözlüm o zaman geliyor. Oğlum, bu değil o lan. Bu değil lan o. Şimdi bir şarkı anons ettik burada. Şarkıyı bulamıyoruz değil mi? Az önce gözümüzün önünde olan şarkı şu anda yok. Evet, şarkımızı bulduğumuza göre fon şarkı daha iyi ama diyor. Yani fon müziğini de dinletemem. Bunlar benim özel fon müziklerim ya. Özel playlistim ben geliyor. Ya. Ya. Harikasın Maxi, çok eğlenceli bu akşam diyor. Eğlenceli bir akşam oldu benim için demiş. Ne mutlu o zaman bana, seni eğlendirebildiysem. Azıcık da beni eğlenebilsen bu akşam ya. Niye ben bugün eğlenemiyorum ki? Ama bazen öyle oluyor. Yani ben çok eğlendiğim zaman böyle ya da eğlenemediğim zaman oluyor. Çok böyle ya, program çok kasıntılı gidiyor gibi hissediyorum böyle. Enteresan şeyler oluyor. Allah Allah diyorum ya. Ya ne oluyor diyorum, konuşamıyorum ben diyorum, şöyle oluyor diyorum, böyle oluyor diyorum. Ertesi gün mesela ya da yayından çıkıyorum, stüdyodan çıktım, radyodan çıktım, gidiyorum, yolda birisiyle karşılaşıyorum. Az önce seni dinledim, ay kardeşim şöyleydi, böyleydi, ay öyleydi, böyle, ay öldüm gülmekten falan filan. Oluyor bazen öyle şeyler. Bazen de ben çok fazla enerjik oluyorum burada. Yani ben de çok eğleniyorum. Bazen gülmekten konuşamıyorum. Bazen iki kelimeyi bir araya getiremediğim oluyor gülmekten. Oluyor bunlar. Bak yanlış basabiliyorum şu an olduğu gibi. Yanlış basmak bazen huy olabiliyor. Huy ediniyorum bazen. Ondan olabiliyor. Elim yanlış çarpabiliyor, basıyor. Şarkıyı ben ayarladım ama bir yandan da Gülşah'a fon müziğini dinletmeye çalışıyorum. Ya bir taşla iki kuş. Mehmet Ersağ aramıza katıldı, hoş geldin. Harikasın Maxi Show, muhteşem bir akşam oldu benim için demiş. Ne mutlu bana. Hadi bakalım o zaman geliyor. Zeytin Gözlüm. Nerede? O kadar anons ettik, ötmedim.

0: Galaxy Show. Evet, Megastar Tarkan yorumuyla Zeytin Gözlüm radyonuzda oldum. Evet, eşek gözlülere şarkı yok mu demiş, olmaz mı? Olmaz mı? Eşek gözlülere şarkı yok mu demiş. Nasıl olmaz yani, eşek gözlülere nasıl şarkı olmaz ya? Al sana eşek gözlülere şarkı.
1: Maxi Show.
0: Var mı aramızda eşek gözlü? Eşek gözlü var mı aramızda? Eşek gözlü. Aramızda badem gözlü varmış, zeytin gözlü varmış, eşek gözlü yok mu ya?

Gülşah diyor ki çok iyi demiş. Dünyanın en güzel gözleri eşeklerdedir. Sana ettiğim onca itifat hep bu nedenlidir. Yani eşek gözleri çok

güzel. Gerçekten de öyle ama eşeğin gözleri güzel. Spa'nınki daha güzel ama ya. Spa'nın gözleri hakikaten daha güzel. Volkan hoş geldin. Volkan doğru aramıza katıldı. Biz de zeytin gözlüğü çağırdık, gelmedi. Bir de eşek gözlüğü çağıralım. Eşek gözlüğü.

Peki şimdi Barış Akarsu ile programımıza devam edeceğiz. Barış Akarsu'dan üçüncü şarkımız olacak bu. Amasra şarkısına yer vereceğiz. Amasra şarkısını sevgili Hanife istemişti. Hanife'nin isteğini yerine getirmiş oluyoruz. Normalde istek programı yapmıyoruz biliyorsunuz ama yani bugün öyle çalıyoruz şarkıları. Hadi geliyor Amasra. Barış Akarsu'yu rahmetle anmış olalım. Yarın Barış Akarsu'nun ölüm yıl dönümü olmuş oluyor. Mekanı cennet, dostları melekler olsun. Ruhu şad olsun.

Barış Akarsu, mekanı cennet, dostları melekler olsun. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Artık gidiyoruz. Yarın akşam ölmezse sağ kalırsam, yani sıra bende değilse, yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te.

Sizlerle birlikte olacağım. Yarın akşama kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın. Yüzünüzden gülücük, cebinizden paranız, yüreğinizden de sevginiz asla eksik olmasın. Her programı sonlandırırken söylemiş olduğumuz gibi, her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalarda mahallelerinizde ve her şey biter, bir şey asla bitmez. Işık ve sevgiyle baş baş.

Good touch.

gelip bir şamar gibi patladığında hayat yüzümün orta yerinde, içine içine sıktığım kocaman bir yumruk ve dilimin ucundan çıktı çıkacak okkalı bir küfür ağız dolusu. Kimi masasında havyar tabağıyla karşı masadaki güzellere,

bir şığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar. Arka sokaklarda bir çığlık var, çıstak çıstak seslere karşan. Kimi elinde kıpkırmızı çiçekler, kimi peçete satan çocuklar.

Yayın takip eden kardeşlerime selam olsun. Her gün saat 19'dan gece 1'e değin yayınlarımız devam ediyor. Cumartesi pazarda yayınlarımız var. Cumartesi pazarda desteklerinizi bekliyoruz. Sizler için yayınlara devam ediyoruz. Mediamesaj.com web sitesine girin, üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Mediamesaj.com web sitesine girdik, üye olduk. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulduk. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin. Behzat Doğan isteği. Okan Burcu, Emrah Uğur abime ne ölüm o kadar kötü ne de yaşamak o kadar güzel. O gün gelecek. Doğum günü kutlu olsun. Ferhat Karakaya abim, özgür günler yakındır. Aziz Kaya, Üzüm Karası adlı şarkıyı da armağan etti kardeşlerimiz.

Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile uzun ince yoldasınız efendim. Mesajlarınız geliyor. Çağatay Tuncer'den kader birliği yaptığı ve can ciğer dostlarına selam olsun. Anil Tarkan, Anıl Tarkan, Oğuzhan Patır, Burak Çelik, Batuhan Küpeli, Yunus Emre Çakır, zindanlar soğuk, zincirler paslı, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz, elbet bir gün kardeşlerim mesajıyla birlikte. Eylem Çakır, her karanlığın bir sabahı vardır, sabırla bekle, özgür günlerde yeniden sarılacağız, iki gözüm MÇ dedi. Oğulcan Sarıtepe, iyi akşamlar sevdiklerim, Vartolu Taner, Digorlu Alihan, Emin Şahin, Yasin

Yiğit, İslam Yıldız, Diyarbakırlı Aziz, Batmanlı Hasan ve ismini sayamadığım arkadaşlara selam olsun dedi Oğulcan Sarıtepe. Almira ve Efnan kardeşler, canım babam Çağatay Tuncer. Canım babam Çağatay Tuncer için okur musun mesajı abi? Okurum tabi. Almira ve Efnan kardeşlerden can babaları Çağatay Tuncer için bir mesaj var. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak, gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimizsin canım babam. Kızların olarak seni çok seviyor ve çok özlüyoruz. En büyük duamızsın babam. İyi ki bizim babamızsın diyor Almira ve Efnan kardeşler. Demişler ki bir kavuşmak 40 hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Bir umutla beklediğimizsin canım babam. Kızların olarak seni çok seviyor ve çok özlüyoruz. En büyük duamızsın babam. İyi ki bizim babamızsın. Kız çocukları çok önemlidir arkadaşlar. Ve kız evlatları böyle Çağatay Tuncer gibi kardeşlerimize böyle mesajlar yazınca, canım babam Çağatay Tuncer seni seviyoruz dediklerinde tüylerim diken diken oluyor. Ben de bir kız babasıyım. Amma ve lakin aramızda buzdan yollar var. Ne neden, niçin, hayatın içinde bunu da anlamış değilim ama maalesef kötü bir baba mıyım? Çok sorguladım kendimi. Bu sorgular yüzünden çok üzüldüm. Geldi geçti. Ama bir kız çocuğu canım babam diyorsa o babanın yağları eriyordur, içinin yağları. Ne mutlu sana değerli kardeş. Almira ve Efnan kardeşlerin babası Çağatay Tuncer. Ne mutlu sana. Armağan kardeşler de böyle babalarını çok seviyor. Geldiği zaman mesajları ben duygulanıyorum. Ben de kız babasıyım. Ne diyeyim? İki erkek bir kız. Büyük olan da kız. Can Türkoğlu. Babası Ahmet Türkoğlu'ndan aslan parçamız, can parçamız Furkan Türkoğlu'na ve kader birliği yaptığı tüm arkadaşlarına selam olsun. Unutulduğunu sanmasın. Bugünler de geçer. Elbet. Allah büyük, bir gün açılır bütün kapılar, kavuşur yeniden gönüller. Sabır Allah'ın aslanı, sabır. Seni çok seviyoruz, elbet bir gün dedi Can Türkoğlu. Buse Nur dayı, Murat abi iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Buse Nur dayı, bundan sonraki güzel parçalar güzel kızım Sude Toprak Kalın'a, aslan kardeşim Ömer Özden'e gelsin. Sizleri çok seviyorum, elbet bir gün değil illaki bir gün kavuşacağız. Canlarım iyi ki varsınız, sizleri çok özledim. Bu mesajı aktardık.

0: ince ile uzun ince yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Efendim, gecemiz devam ediyor. Birbiri ardına mesajlarınız gelmeye de devam ediyor. Gece 1'e değin yayındayız. Cumartesi pazarda biliyorsunuz 19.01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Cumartesi pazar yani yarın ve diğer gün de beni yalnız

bırakmayın, ekibi yalnız bırakmayın. Evet sevgili dostlar, Sevda Uğraş kardeşimden güzel bir mesaj geldi. Kolay gelsin abicim Sevda Uğraş, ben Yasemin Çiçeğim, Nihal'im, kurban olduklarım, sizi çok seviyorum, çok özledim, çok. Allah'tan başka ilah, Yasom'dan başka silah tanımam. Önce Allah'ıma, sonra birbirinize emanetsiniz. Ali Kınık, hapiste yatarım şarkısını istiyorum abim demiş. Sevda Uğraş kardeşimin isteği, yayında hemen alıyorum. Hemen. Sevda Uğraş'tan kolay gelsin abicim mesajı geldi. Çok teşekkür ederim. Sevda Uğraş, ben Yasemin Çiçeğim, Nihal'im, kurban olduklarım, sizi çok seviyorum, çok özledim, çok. Allah'tan başka ilah, Yasom'dan başka silah tanımam. Önce Allah'ıma, sonra birbirinize emanetsiniz. Ali Kınık, hapiste yatarım şarkısını istiyorum. Dostlarıma, kardeşlerime dedi Sevda Uğraş. Yaso sana özellikle geliyor.

Devam ediyoruz. Gece 1'e değin her gün yayınlarımız devam ediyor. Daha yeni başladık gibi. Son 2 saat çok hızlı oluyor. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk ikon mesaj, ikinci ikon şarkı türkü isteği. Medyamesaj.com'a girdin, üye oldun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı buldun. İlk sırada mesaj var, ikinci sırada şarkı türkü isteği. Uzun mesajlarınızı ilk sıradan mesaj bölümünden yapın. Şarkı isteğiniz varsa ikinci sıradan tekrardan 160 karakterin içinde şarkı isteğinizi gönderin gelsin. Şarkı bölümünden gelmeyen isteklere yer veremiyoruz. Otomasyon sistemi de panelime düşmediği için.

Buse Nur dayı, tekrardan Buse Nur dayı abi, iyi yayınlar, teşekkür ederim abim. Küçük kardeşim Kaan Ergül'e, küçük kızım, güzel kızım Sude Toprak Kalın'a gelsin en değerli günlerim. Aslan kardeşim Ömer Özden'e gelsin istek parçalar, güzel parçalar. Hep kalbimizdesiniz, aklımızdasınız kardeşlerim benim. Yine Buse Nur dayının bir mesajı daha var. Ben Buse Nur dayı, tekrardan Sudem, ömrüm, kızım, en değerlim, seni çok seviyorum. Dört gözle bekliyorum sana sarılmayı. İyi ki benim kardeşimsin, iyi ki varsın Sude Toprak. Sude Toprak Kalın'a gelsin en güzel eserler. Çok özledim seni Sudem, çok özledim. Yine Buse Nur dayı panelinden, ben tekrardan Buse Nur dayı, Ömer Özden kardeşim, dostun dostum, hısmın hasmımdır. Hasmın hasmımdır, düzeltiyorum. Aslan kardeşim, aslan kafese yakışmaz. Kaan Ergül'e, Ömer Özden'e gelsin en güzel eserler. Gece devam ediyor. Siz de medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünde Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin, bekletmeyin. Gece 1'e değin yayındayım. Olcay Güleç, sevgilim, kurban olduğum aslanın eşi de aslandır. Aramızda mesafeler var ama her gece kalbimde uyuyorsun. Bugün değil ama elbet bir gün gene yan yana olacağız. Serkan Reçber, Ölmeye Geldim parçasını istiyorum dedi değerli kardeşimiz. Olcay Güleç, sevgilim, kurban olduğum aslanın eşi de aslandır. Aramızda mesafeler var ama her gece kalbimde uyuyorsun. Bugün değil ama elbet bir gün gene yan yana olacağız. Serkan Reçber, Ölmeye Geldim parçasını istiyorum. İyi yayınlar dedi. Olcay Güleç, sana geliyor.

Efendim gecemiz devam ediyor. Elini çabuk tutanın şarkısını hemen çalıyorum. Panelim sakin şu anda. Mesajlar var, birkaç mesaj aktaracağım. Şarkı isteklerinizi hemen medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönderin gelsin, bekletmiyorum. Medyamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bul. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Elbistan Ciğerci kardeşler, Halis Hançer ve ekibine, Ciğerci kardeşlere selam olsun. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında Elbistan ve bölgesinde Ciğerci kardeşler, ciğer başta olmak üzere ızgaranın envai türünü Elbistanlılara sunuyor. Damak çatlatan lezzetler Ciğerci kardeşlerde. Ciğerci kardeşler Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde. Detaylar Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Instagram Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Unutma, Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Midesini düşünen, damağını düşünen siz Elbistanlılar, Ciğerci kardeşler Elbistan 46 Instagram sayfasını takip edin. Paylaşım yapın, destek verin. Izgaraya dair ne ararsan var. Adanasından şiş kebabına, külbastısından pirzolasına. Ne istersen ızgaraya dair. Ve tabii ki ciğer başta olmak üzere asal iş Halis Hançer ve ekibinin, Ciğerci kardeşler adı üstünde. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde Ciğerci kardeşler. Unutma, Instagram Ciğerci kardeşler Elbistan 46. Ciğerci kardeşler Elbistan 46.

Selamünaleyküm, ben Arif Güreş. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sıradaki tüm güzel parçalar Can Ağamız Arif Güreş, Kamil Çataroğlu, Talat Büyükkaya, Barış Balcı, Hüseyin Asutay, Uğur Ulusan, Sezer Demir, Polat, Furkan Yıldız, Kemal Aydın, Hakan İpekçi, Serkan Gökgöz, Halil Çoban, 40 gün sizin olsun, bir gün bizim, Yıkılmaz Ticaret Mamak AŞ'den önce değerli abimiz Murat İnce ve tüm dostlarına selam olsun mesajı geldi. Oy oy oy oy oy oy oy oy. Arif Güreş. Ve aleyküm selam Arif Güreş. Bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Eyvallah kardeş. Sıradaki tüm güzel eserler Can Ağamız Arif Güreş, Kamil Çataroğlu, Talat Büyükkaya, Barış Balcı, Hüseyin Asutay, Uğur Ulusan, Sezer Demir Polat, Furkan Yıldız, Kemal Aydın, Hakan İpekçi, Serkan Gökgöz, Halil Çoban'a gelsin. 40 gün sizin olsun, bir gün bizim. Yıkılmaz Ticaret Mamak AŞ'den önce değerli abimiz Murat İnce ve tüm dostlara selam olsun. Bu Yıkılmaz Ticaret'i bulacağım. Mamak'a geleceğim inşallah. Bir Ankara'ya geleyim. Ankara'da değilim arkadaşlar. Gözlerinizden öpüyorum. Düşünün ki Frankfurt'tan canlı yayındayım. Nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Teknolojinin nimetleri böyle işte. Rıdvan Barbaros abi iyi yayınlar. Ben yüreğimi hiçbir zaman kaburgalarımın arkasına saklamadım. Manidar bir mesaj var tahmin ediyorum. Dur bakalım. Rıdvan Barbaros'tan geliyor mesaj. Abi iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim Rıdvan Barbaros. Dedi ki Rıdvan Barbaros, ben yüreğimi hiçbir zaman kaburgalarımın arkasına saklamadım. Dost bildiğim, kardeş bildiğim insanlara avucumun içinde sundum. Sıradaki tüm güzel eserler abim Vural Barbaros, Doğukan Barbaros, Ömer Faruk Turan, Abdullah Tunçok, Haydarcan Çezik, Haydar Tatlıbal, Burakan Yatağan, Yunus Çakır, Özgür Güngör, Mevlüt Ödecik, Hakan Akşın, Jumbo Ozan Arslan ve Seyit Emin Erdoğan'a gelsin. Hayırlı geceler. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarı esmez. Bay Rıdvan Barbaros. Şurada bir manidarlık var ama ben yüreğimi hiçbir zaman kaburgalarımın arkasına saklamadım. Dost bildiğim, kardeş bildiğim insanlara avucumun içinde sundum. Eyvallah Rıdvan Barbaros. Birbirimize çok benziyoruz.

Fatma'dan NÇ'ye sabrın kanatları varmış. Zamanı gelince sahibine ulaşırmış. Rabbim emrettiğin gibi sabrediyorum. Vaat ettiğin gibi müjdele. Sevdiğimin gönlünü ve ailesi bekliyorum dedi. Ateş Yalçın, merhaba, ben Ateş Yalçın, cennet kokulu yarim, ben seni ömürlük sevdim ve seveceğim. Çünkü bir kalp bir defa sever, sen benim her şeyimsin. Belki bir süredir aramızda dört duvar girmiş olabilir ama çok az kaldı, bitecek ve kavuşup huzur dolu bir hayat yaşayacağız. Her şeyim, bir ömür sürse de seni bekliyorum ve bekleyeceğim. O kendini biliyor dedi Ateş Yalçın. Derya Uludağlı, iyi akşamlar. Köksal Uludağlı diyor ki, sessiz olmak lazım ses getireceğimiz yarınlar için. Buradan adını sayamadığım dostlarıma selam olsun dedi Derya Uludağlı. Panelinden gelen mesajda Köksal Uludağlı böyle söyledi. Sessiz olmak lazım ses getireceğimiz yarınlar için. Buradan adını sayamadığım dostlarıma selam olsun. Furkan Arslan'ın isteği var, hemen yayın alıyoruz. Erkan Doğan'a Yılan şarkısı. Can Sağlam'ın isteği mi? Pardon, toparlayalım orayı.

Oy oy. Erkan Doğanay yılanla geldi. Bir yılan şarkının adı, öyle mi? Ben de ilk defa mı dinleyeceğim? Gazi Yıldırım, Demirkan Arslan, Can Sağlam diyor ki, biz sevmediğimiz yollara hep sevdiklerimiz için gittik. Ne yangınlar gördük, inan ki hiç fark etmez. Caner Sağlam, Muammer Yıldırım, Birkan Şükrü Arslan, Volkan Arslan, Dayıla Kaplı, Mehmet Aydoğan, Bektaş Akşın'a gelsin. Erkan Doğan'a yılan, Can Sağlam'ın isteği. Gazi Yıldırım, Demirkan Arslan, Can Sağlam diyor ki, biz sevmediğimiz yollara hep sevdiklerimiz için gittik. Ne yangınlar gördük, inan ki hiç fark etmez. Caner Sağlam, Muammer Yıldırım, Birkan Şükrü Arslan, Volkan Arslan, Dayıla Kaplı, Mehmet Aydoğan, Bektaş Akşın'a gitsin. Bektaş Akşın'a geliyor. Erkan Doğanay, bir yılan, Can Sağlam'ın isteği. Yayında efendim.

0: gelişim nedensizdi, sebepsiz.
1: Halim kalmadı yaşamaya.

0: geceden. Sensizim.
1: Ve de çok, çok sessizim. Bir çare bugün kim sessizim? Senin gidişin nedensizdi ve de sebepsizdi. Gidişin.

Yeğenim Köksal Uludağlı, umutsuz yaşanmaz, aslan parçası elbet bir gün kavuşacağız. Oralar kimseye kalmaz, bütün parçalar sana ve arkadaşlarına gelsin. Şimdi Buse Nur dayının yine 3 mesajı var. Üçünü de toparlayalım, şarkıyla birlikte çıkalım. Öncelikli olarak Buse Nur dayı, abi kolay gelsin, iyi yayınlar, ben Buse Nur dayı. Yıldız Silber, Ragga Oktay, Gitme Kal parçası Sude Toprak Kalın'a gelsin. Bu güzel parça, seni çok seviyorum ömrüm dedi. Yine Buse Nur dayı ikinci mesajında, Sudem ömrüm kızım, seni çok seviyorum. Her zaman gönlümdesin, aklımdasın, kalbimdesin. Ben Buse Nur dayı, seni çok seviyorum ömrüm kızım, iyi ki varsın. Seni anlatmaya satırlar yetmez, en güzel günlerim, saatlerim, saniyelerim, küçük kardeşim, güzel kızım, ablan hep yanında. Yine Buse Nur dayının bir mesajı, Ömer kardeşim iyi ki varsın, aslan kardeşim ben Buse Nur dayı, aslan kardeşim illaki bir gün. Ömer Özden, küçüklüğüm, çocukluğum, aslan kardeşim sana gelsin parçalar, aslanım dedi Buse Nur dayı. Yine coşkulu bir anlatım Buse Nur dayıdan, ben Buse Nur dayı, iyi yayınlar Sudem, ömrüm, dünyam, her şeyim, seni çok özledim, çok seni çok seviyorum, her şeyim, Sude Toprak Kalın'a gelsin. Toparlarsak başa dönüyoruz. Buse Nur dayının isteği, Ragga Oktay, Yıldız Tilbe, Gitme Kalı istemişler, hemen gönderelim.

Tango Oktay, Yıldız Tilbe düeti Gitme Kal, Buse Nur Dayı'nın isteği. Abi kolay gelsin, iyi yayınlar, ben Buse Nur Dayı. Yıldız Tilbe, Ragga Oktay, Gitme Kal parçası Sude Toprak Kalın'a gelsin. Bu güzel parça. Seni çok seviyorum ömrüm mesajıyla birlikte.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Yalanlara prangalanmış bir yüreğin esirisin sen. Ve canı burnunda bir adamın ölüm sebebisin sen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sustukça susan, vurdukça vuran, kaçtıkça kaçan, alçaldıkça alçalan, kalleş bir yüreğin pusu gözlerisin sen. Ağlasam da her vakit yaramı, sanma sana durup durup ağlarım. Bağlasam da bütün yollarımı, sanma döner sana koşarım. Kalemim kırıldıysa yüreğinden, bir daha yazmayacaksa ellerinden, görmeyecekse gözlerinden, sanma vurulurum, sanma yıkılırım. Merak etme sevmelerimden, dağılmam gönül hücremde ben. Özledimse özledim, yalan söyledim, sevdimse sevdim. Yumrukladıysam duvarları, kanattıysam parmaklarımı. Çıkmaz yolum, sana ne, kime ne? Delik deşik uykuların içinde ve kan ter düşlerin peşinde. Ulan tükendimse tükendim, geberdimse geberdim. Vicdan harbinde koma hain yüreğini. Sevmek senin neyin? Görmek gözlerine pus olmuşken böyle, ben ölmüşüm, kalmışım, sana ne, sana ne, sana ne.

bu tarih böyle devam etmeyecek. Yaşanan tarih böyle gitmeyecek. Bir gün sen yazacaksın. Denizdin kalbimde, güneştin gözlerimde. Çok söylemek istemiştim de söyleyememiştim diye. Aykıracaksın, buzdan yüreğini taştan taşa çalacaksın. Kafanı 40.000 parçaya ayıracak, aklını fikrini yitireceksin. Görmek için gözlerim, bir defa daha tutmak için ellerimi. Kalan varını vermek isteyeceksin. Ne varın, ne varlığın güldürecek. Hiçbir şey kâr etmeyecek. Bu takas bir daha olmayacak. Sevgimin katresine muhtaçlığın mahşer gününe kadar sürecek. Ama asla yüzün gülmeyecek.

Ben bir kader mahkumuyum. Yanık bir gönül eskisi. Darda kalmış bir yüreğim. Gözleri yakan acı iltisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Hasretin asıl ismi. Kavuşamayan, kavuşsa da asla buluşamayan, kan revanda kalan bir yüreğin sevgi işçisiyim. Ben bir gönül mahkumuyum. Ben bir kader mahkumuyum. Tesbih çekerim, volta döverim, parmaklık sayarım, ömür sayarım, gün sayarım, yıl sayarım. Ben bir gönül mahkumuyum. Sen görmesen de, hiç gelmesen de, yattığım ranzada gördüğüm, mahpusluğumda bin defa öldüğüm, rüyalarımda tek gördüğümsün. Aldırma, vur şimdi. Aldırma, kır kalemi şimdi. Sanma gelirim, bükülürüm. Sanma ölmekten geri gelirim. Çek o kara gözlerini, sık kalbime kalbime. Bir adım kıpırdarsam, namerdim, namerdim.

Efendim devam ediyoruz. Berat Doğan bomba mesaj göndermiş. Haluk Kaya'dan Hüseyin Kaya, Mahsun düzeltiyorum. Haluk Kaya'dan Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Mahir Tanşi, Okan Tektürk, Feyt Hocam, Yiğit Kadirhan Gürbüz, Kaan Öztürk. Sıradaki parçalar armağan olsun dedi Berat Doğan. Haluk Kaya'dan Hüseyin Kaya, Mahmut Polat, Alparslan Polat, Mahir Tanşi, Okan Tektürk, Feyt Hocam, Yiğit Kadirhan Gürbüz, Kaan Öztürk. Sıradaki parçalar armağan olsun. Batuhan Cengiz, selamünaleyküm abi, iyi yayınlar olsun. Bir sonraki parça Bayram Acay, Hakan Akşun, Egemen Tural, Mahmut Kılıç, Ömer Özden, İsmail Kırma ve de Küskün Armağan olsun. Hayat cesurları sever dedi Batuhan Cengiz.

Ben Demet Evler'den Yasin Yağız, Bedirhan Bozboğa'ya, Ramazan Boztaş'a çok çok selamlar olsun. Elbet bir gün aslan dostlarım, o güne size de doğacak az sabır. Demet Evler'den Yasin Yağız, Bedirhan Bozboğa'ya, Ramazan Boztaş'a çok çok selamlar olsun. Elbet bir gün aslan dostlarım, o güne size de doğacak az sabır dedim. Efendim gece devam ediyor halen. Bire değin devam edeceğiz. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com web sitesine girin. Üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce yol mesaj. İlk sırada mesaj. İkinci sırada şarkı türkü isteği. Var gönderin gelsin.

0: Selamünaleyküm, Harun Şişman ben. Aslan kardeşlerin Evren Tacıroğulları'na, Hakan Şişman'a, yani namı diğer Jaco'ya ve tüm dostlarımıza selam olsun. Sıradaki parçalar Armağan olsun. Ve aleyküm selam Harun Şişman. Aslan kardeşlerim Evren Tacıroğulları'na, Hakan Şişman'a, yani namı diğer Jaco'ya ve tüm dostlarımıza selam olsun. Sıradaki parçalar Armağan olsun dedi Harun Şişman.
1: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı önümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun. Islak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
2: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol'da.

örselenmiş ve tükenmiş kimliğinden yazıyorum. Merhaba çocuk. Kaldırım taşlarına baktığımız, esmer Ankara'nın yüzümüzü kavurduğu, dudaklarımızı çatlattığı, gözlerimizi doldurduğu, birçok gidişin ardına yaşanan, ağlanan bir gecenin hapsinden yazıyorum. Gidişinden mi başlayacaktı kalbimin yeniden kanaması? Ve özlemin beni böyle çırılçıplak bir yangının ortasında mı bırakacaktı? Öyle çok yoruldum ki çocuk. Bu kaçıncı sensiz gece saymadım, adını koymadım. Ve öylesine değiştim ki görsen hem kaçar hem ağlarsın. Ben bu ayrılığı anlamadım çocuk. Hala karanlık odamı aydınlatan bir elmanın yarısı sen, yarısı ben olayım. Siyah beyaz bir hatıranın fotoğrafı başucumda.

Cebimde burnunu sildiğin o 3 kuruşluk peçete yakut misali yanıp duruyor kalbimin üstünde. Ve ben kalemi kağıda elinde hasrete pervane, senin de dediğin gibi yaramaz bir şairim yine. Dizlerine başımı koymayı, başını dizlerime koymanı özledim. Öyle çok özledim ki özlemden öte. Aslını sorarsan kalbini kırmak değil, incitmek seni asla. Yemin ederim niyetimi ağlatmak değil. Bütün sözlerim çıkmazlara sokan yokluğuna, bu karanlık odanın içine bırakan hatıralarına ve dahası bir kere sesini duyamayışmadır. Öfke değil, nefret değil, benimkisi üzüm sadece sevdiğim. Sigaramın katranında boğuluyorum, senden bana kalan o mum yarasına dudaklarımı gömüyorum. Sonra acı içinde geceye sönüyorum. Yoksun ya, gelmiyorsun ya, uzaksın ya. Yokluğunun ağır bedeli darbe. Gidişinle açılan büyük çukur devrimdir kalbimde. Seni söylerim Ankara geceleri. Saat 12'ye 5 var. İdamımı vermişim. Asmışım kendimi yalnızlığına. Az sonra kapım çalacak. Son arzum diyecek Azrail. Bir yudum sen diyeceksin. Nereden bileceksin sevdiceğim? Gelmezsen öleceğim. Şimdi kırık eskiler yankılanır odamda. Hatta malum olur kalbimin ölüm marşları. Bir sessizlik olur sonra sallanır başım. Yakar seni de sallanışım o batasıca İstanbul'da. Adı diyorum, adı batasıca İstanbul'da. Ölesim tek geçmiş birkaç satırda. Gel de bitsin diyeceğim, yoksun be sevdiceğim. Şimdi ağlarım, dokunsan kanarım. Şimdi nasılsın desen volkan olur, patlar. Sorma ne halde, erdi. Ben kimim? Kimliğimi tarif eden, yüzümü gösteren, o kahrolasıcası yüzümü diyorum, aynalardan uzaktayım sevdiğim. Karanlığın içine ince yaram düştü. Sen yoktun, her yan kırmızıya döndü. Görmezdin, sezmezdin, bilmezdin ki. Herkes gitti. O rutubetli odamda kafam sigara dumanı içinde. İçime sensizliği sindirmeye çalışıyorum. Ve biliyor musun, bunu yapamayacağımı bile bile seni içimden silip atmaya çalışıyorum.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.

Çektiğim çileler kendim adım. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış.

Kalkmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

Ümit ediyorum şu dakikaları çok sevdiniz. Burak Özgür Minkara'nın bomba mesajı var. Sıradaki şarkılar radyo başında sizleri dinleyen tüm kader mahkumlarına ve aslan kardeşim Tolga Minkara'ya, can kardeşi Berat Akdoğan'a gelsin. Elbet bir gün aslan. Burak Özgür Minkara'nın bomba mesajı şöyle. Sıradaki şarkılar radyo başında sizleri dinleyen tüm kader mahkumlarına ve aslan kardeşim Tolga Minkara'ya, can kardeşi Berat Akdoğan'a gelsin. Elbet bir gün aslan dedi Burak Özgür Minkara. Halen mesaj alıyoruz, haberiniz olsun. Gece 1'e değin yayınımız devam ediyor.

İtirazım var bu zalim kadere. İtirazım var bu sonsuz kedere. Feleğin cilvesine, hayatın sillesine, dertlerin cümlesine itirazım var. Yarım kalan sevgiye, şu emanet gülmeye, yaşamadan ölmeye.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat İnce.
4: Ve sen de gidersen yaşamak zehir olur yar. Ağla gözlerim, titrek bir keman teli gibi ak içime ey gözlerim. Gülmek yarım umutlara asılı kalmış, sevmek gitmelere ve vuslat mahşere kalmış. Benim canım gözlerim, canım gözlerim, canım gözlerim. Görüşmeler bir kader mahkumunun beklemelerine, yumruklarını sıkmalarına, demir parmaklıklar arasında kalmalarına, bitimsiz avlu voltalarına ve gelmeyen görüşçüsünün vefasızlığına rehin kalmış ya, rehin kalmış ya, rehin kalmış ya. Gülmeler söz verenlerin yalanlarında ve senin gelmemelerinde saklı yar. Üzün gözlerimde pınar, acı benim gözlerimde saklı yar. Kaç cuma, kaç vakit, kaç hafta, kaç yıl geçti, saymadı, gelmedin yar. Ve sen de anam, babam, kardeşim, bacım gibi gidersen ve yasak olursan vatanım gibi bana, göğün mavisi de ağlar bana yar. Yar burada yer demir, gök bakır, burada güneş gülmez, burada günler geçmez yar. Bir de gelmezsen eğer, sabır dualarım kanar, şiirlerim, sözlerim.

Bana acıma, acılarımla beslenme yar. Ve yaşadıklarım ve yazdıklarım, bir de söyleyemediğim gözlerimdeki hüzün yüzüme bakıp bakıp kalbinde beni sakın böyle yaşatma yar. Geleceksen, bekleyeceksen kalan yıllarımı, dur öylece bıraktığım gibi yar. Yar bana dağlar taşlar ağlat. Her akşam üstüme kapanan kapılar, ses geçirmeyen çift camlar, demir parmaklıklar, boşuna heder olan geçip giden gençliğim, senden bir çift söz gelmeyen pulsuz mektuplarım, ciğerlerimi heder eden dumanım ve her defasında hastaneye ulaşmayan dilekçelerim ağladı ya. Tütün geçmiş ciğerlerime, derman kalmamış dizlerimde. Bir bak, bir bak şu gözlerime, kulak ver sözlerime. Öldüm yar, söz vermiştin, bekleyecektin, gelecektin ve bir ömür sevecektin ya. Kaç yıl geçti saymadım, yaptıklarını yazmadım, acıları içime attım ama sen gelmedin ya. Vefasızlığın sonbahar, gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım, vuslatı kışa çevirdin ya, kışa çevirdin ya.

0: yıllar geçti.
1: Az sonra sevgili Ervan Yiğit'ten kader mahkumu Özlem Sultan'a istekler var. Özlem Sultan radyo başına eğer geçerse dostlarıyla birlikte seviniriz. Özlem Sultan, birazdan senin için istekler var değerli kardeşim. Radyo başında olursan seviniriz.

Özlem Sultan, Ervan Yiğit'ten sana selam var. Radyo başına geçersen Özlem Sultan. Özlem Sultan'la arkadaşlar haber versinler, bir radyonun başına gelsin. Burak Özgür Minkara'nın bomba mesajı. Sıradaki şarkılar Emrah Minkara, Tolga Minkara ve Orhan Naz kardeşlerimize gelsin. Elbet bir gün aslan kardeşlerim, PTT evlerinde bekliyoruz demiş Burak Özgür Minkara. Sıradaki şarkılar Emrah Minkara, Tolga Minkara ve Orhan Naz kardeşlerimize gelsin. Elbet bir gün aslan kardeşlerim, PTT evlerinde bekliyoruz dedi değerli kardeş. Ümit ediyoruz bu PTT evleri falan gelen mesajlarda bunlar sıkıntılı yerler, adres anlamında değildir arkadaşlar. Hani böyle şeydir, Ulus'ta bekliyoruz, Kızılay'da bekliyoruz gibi Ankara'da vardır ya. Ama sufleli bir mesajsa bizim canımızı sıkarlar, haberiniz olsun. Ona göre mesajlarınızı yazın. Ben söyleyeyim, üzerimden atayım bunu da.

Burak Özgür Minkara'ya selam olsun bir kere daha. Ümit ediyorum beni anladı kardeşim. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Elbis sana bir selam daha gitsin. Halis Hançer'in sizlere çok selamı var. Ciğerci kardeşler olarak. Ciğerci kardeşler Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Detaylar Ciğerci kardeşler. Elbistan 46 Instagram sayfasında ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip et. İster giderek, ister alo diyerek, ister ciğer, ister ızgaranın envai türünü sipariş geç. Ciğerci kardeşler Elbistan 46, ciğerci kardeşler Elbistan'da Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde hizmet vermeye devam ediyor. Unutma Instagram ciğerci kardeşler Elbistan 46. Halis Hançer ve ekibine, ciğerci kardeşlere, Elbistanlılara bir kere daha selam olsun.

Ervan Yiğit'ten kader mahkumu Özlem Sultan'a, sen istediğinde biz seni kırar mıyız Sultan? Böyle bir mesaj var. Mesajın devamında da bir şarkı var. İlk defa ben de sizle birlikte dinleyeceğim. Lia Şahane Adem PK P2 diye geçiyor. Bu benim cahilliğim olsun. Vallahi ben ilk defa duyuyor olacağım. Ervan Yiğit'ten kader mahkumu Özlem Sultan'a, sen istediğinde biz seni kırar mıyız Sultan? Lia Şine Adel armağan olsun. Geliyor bakalım, biz de dinleyeceğiz. Özlem Sultan, Ervan Yiğit'ten bu güzel çalışma sana geliyor kardeşim. Aş Radyo'nun sesinin.

Efendim devam ediyoruz. Özlem Sultan'dan Elvan Yiğit'e Şu Karşıki Dağlarda. Bir diğer adıyla Ayletme Beni, Volkan Konak'tan armağan olarak geliyor. Özlem Sultan'dan Elvan Yiğit'e Şu Karşıki Dağlarda adlı eser geldi. Volkan Konak söylüyor. Özlem Sultan'dan Elvan Yiğit'e.

Bir yere yaklaşıyoruz seninle. Belki bilinmeyen bir uzak şehir. Belki o en sakin deniz kıyısı. Belki de bir dağ yamacı, kim bilir. O yerde her şey değişecek ansızın. Hiç ayrılmayacak ellerimiz. Kuşlar en yakın dostlarımız olacak. Terk edilmiş bir kulübe evimiz. Gün doğmadan uyanacağız seninle. Tenimizde kıraların serinliği. Kulaklarımızda en güzel şarkılar. Çiçeklerin, ağaçların söylediği. Seninle mevsimler orada bambaşka. Zaman bir suyun akışı. O yerde hüzün artık unuttuğumuz bir şey.

Yalnızlıksa bizden çok ötelerde. O yerde bütün güzellikler hayran sana. İçi gülsün diye göz bebeklerinin ve döndüren başını içki değil artık o baygın kokusu kır çiçeklerinin.

Çok eski zamanlarda bir delikanlı varmış. Bu delikanlı çok zengin bir ailenin kızına aşık olmuş. Hikaye bu ya. Ama kız delikanlı fakir diye ona yüz vermiyormuş. Genç bir yılbaşı gecesi bütün cesaretini toplamış ve kızı yılbaşı gecesi balosuna davet etmek için evine gitmiş. Kapıyı genç kız açmış, kıza kendisini yılbaşı gecesi balosuna davet etmeye geldiğini, birlikte dans etmek istediğini söylemiş. Kız kabul etmiş ama bir şartı varmış. Ondan balo için diktirdiği elbisesinin yakasına takmak için kırmızı bir gül istemiş. Delikanlı sevinerek oradan ayrılmış. Hemen kızın istediği kırmızı gülü aramaya başlamış. Ama mevsimlerden kış olduğunu ve bu mevsimde bir gül bulamayacağını hiç düşünememiş. Her yer kar fırtına. Bütün çiçekçileri dolaşmış fakat herkes ona kış mevsiminde gül arıyor diye deli gözüyle bakıyorlarmış. Genç çok üzgün bir şekilde evinin yolunu tutmuş. Evine girerken bahçede henüz açmamış bir gül dalı görmüş. Gül dalına eğilip daha yakından baktığında üzerinde sadece dikenler olduğunu fark etmiş. Gözlerinden bir damla yaş süzülmüş. Tam bu sırada delikanlının bahçesine bir bülbül gelmiş. Delikanlının ağladığını gören bülbül buna çok üzülmüş, içerlenmiş. Sabaha kadar gül dalının başında bildiği en güzel şarkıları söylemiş bülbül. Bülbülün güzel sesinden etkilenen gül dalı sabaha doğru beyaz bir gül açmış. Oysaki genç kırmızı bir gül istiyormuş. Beyaz bir gülün açtığını gören bülbül göğsünü dikenlerden birine batırarak kanının akmasını sağlamış. Bülbülün göğsünden akan kanla beyaz gül kırmızı güle dönüşmüş. Hikaye bu. Masal diyelim. Sabah bahçesinde kırmızı bir gül açtığını gören genç gülü alarak kızın evine gitmiş. Kapıyı yine kız açmış. Kızın yeni elbisesinin yakasına altından yapılmış bir gül taktığını görmüş. Kıza istediği kırmızı gülü getirdiğini, baloya birlikte gidip dans edeceklerini hatırlatmış. Oysaki genç kız baloya kuyumcu bir gençle gideceğini, yakasına da altından yapılmış bir gül taktığını söylemiş ve kapıyı kapatmış yüzüne delikanlının. Delikanlı çok üzgün bir şekilde oradan ayrılmış, gözlerinden durmak bilmeyen yaşlar süzülüyormuş. Caddeden karşıya geçerken elindeki kırmızı gül yere düşmüş. Çamurlu ve karlı yolda arabaların altında ezilen gül kaybolup gitmiş. Genç üzgün bir şekilde evine dönerken bahçesinde gül dalının yanında yerde yatan bir şey görmüş. Hemen yanına gitmiş, yerde gördüğü bir hiç uğruna canını feda veren fedakar bülbülmüş. Hayatımızdan kaç tane böyle bülbülleri, fedakar insanları fark etmeden gönderdik, kim bilir. Çok bülbüller kondu dallara, dallarınıza, ama kırıp kırıp attık. Attınız ya da öyle söyleyeyim. Kimse kimsenin gerçek sevgisini anlayamıyor. Yıllar geçiyor sonra fark ediyor. Bu arada iki gözünden Süleyman Şahin'e bolca selam var. Süleyman Şahin'e iki gözünden bolca selam var. Hayat mücadelesinde iki gözün mücadeleyle dolu bir hayatın içinde yine de Süleyman Şahin'im kalbimde diyor. Süleyman Şahin'e selamlarını gönderiyor. Yarın yayındayım ben de diyor. İki gözü

Gençler de bizi takip ediyor. Elbistan cadde ve sokaklarında biliyorsunuz Elbistan'ın kral ciğercisi, ciğerci kardeşler. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler hizmet vermeye devam ediyor. Aynı adreste. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında ciğerci kardeşlerden ciğer başta olmak üzere envai tür ızgara çeşidini ısmarlayabilirsiniz. Detaylar ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasında. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını ey Elbistanlı kardeşler acil takip alın, beğenin, yorum yapın, paylaşın, destek verin. Memleketinizin ciğercisi ayağınızda, küllerinden yeniden inşa edilen bir şehirdir Elbistan ve küllerinden yeniden doğan insanların bulunduğu çok kıymetli bir şehirdir Elbistan, kadim bir şehirdir. Velhasıl esnaf kardeşlerimizin yanındayız, Elbistanlıların yanındayız. Dolayısıyla bir kere daha Elbistanlılar başta olmak üzere, yani memlekette olan Elbistanlılar ve memleket dışında olan Elbistanlılar, hatırlatıyoruz. Memleketinizin ciğercisi, ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasından ulaşabileceğiniz bir noktada. İster alo deyin, ister gidin. Nasıl isterseniz Elbistan ve civarına mobil hizmet veriyor ciğerci kardeşler. Sabah 11.30 akşam 10 aralığında unutma, ciğer dahil olmak üzere ızgara çeşitlerinin tamamı bulunmakta. Ciğerci kardeşler Elbistan 46 sayfasını takip al. Halis Ançer, ciğerci kardeşler selam olsun sizlere. Unutma, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde ciğerci kardeşler. Bir kere daha hatırlatalım, Instagram ciğerci kardeşler Elbistan 46. Süleyman Şahin'e selam olsun dedi. İki gözüm, onu çok seviyorum. Hayırlı geceleri olsun, mutlu geceleri olsun diyor. Çok özlediğini, çok sevdiğini de söyledi. Süleyman Şahin inşallah duyuyor. Duymadıysa arkadaşlara haber versinler. Biraz geç oldu ama diyor, ancak diyor yetişebildim. İki gözüm, seni çok seviyorum dedi. İki gözü Süleyman Şahin'e. Gece devam ediyor efendim. Şöyle kontrol ediyorum. Evet. Panelime baktım. Sakin. İyi. Yarın akşam saat 19'da biliyorsunuz cumartesi. Pazar da aynı saatte. Cumartesi pazar beni yalnız bırakmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Her gün saat 19'dan gece 01'e değin yayınlar devam ediyor. Bu arada Kürşat Masatlı'ya, Okan Bülbül'e bir kez daha selam olsun. Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya ve arkadaşı Okan Bülbül'e çok selamım var. Ferdi Ünal, evladı Nihatcan Ünal'a, kardeşi Barış Ünal'a ve yeğenleri Yaşarcan ve Burakcan Ünal'a bolca selam gönderdi. Ferdi Ünal, evladı Nihatcan Ünal'a, Barış Ünal'a kardeşine ve yeğenleri Yaşarcan, Burakcan Ünal'a çok çok selam gönderdi. Cihangir Dursun ağabeyimin, Mustafa Onur Dursun, İlker Ağaçay, Ercan Azat'a çok selam var. Cihangir Dursun ağabeyimin, Mustafa Onur Dursun, İlker Ağaçay, Ercan Azat'a çok selamları var. Gece devam ediyor. Kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce yoldasınız. Birkaç kelam daha edelim. Zamanın adeta durduğu, sessizliğin kendi kadim lisanıyla kalbimize fısıldadığı o en şeffaf, o en sarsıcı saatlerdeyiz. Maskelerin düştüğü, insanın dünyadan sakladığı o en kırılgan yönüyle kendi ruhunun o sessiz aynasıyla yüzleştiği o kritik virajdayız. Şu an bu sesin ulaştığı her nerede olursanız olun, sizden ricam o güçlü görünmek zorunda olduğunuz maskeleri, ben iyiyim yalanlarını bir kenara bırakın ve kendinizi bu derin sükunetin içine usulca teslim edin. Burası, şu an paylaştığımız bu frekans sizin en mahrem, en güvenli sığınağınızdır. Kimsenin sizi yargılamadığı, kimsenin canınızı acıtamayacağı o mukaddes odadasınız. Soruyorum sizlere, kıymetli kardeşlerim, o göğüs kafesinizin tam ortasında uzun zamandır bir kor gibi oturan ve geceleri nefesinizi kesen o zarftaki son mektubun satırları aslında kime ait? İçinizde biriktirdiğiniz, kimse anlamaz, kimse duymaz diyerek yuttuğunuz haksızlıklar, yarım kalmış sevdalar ve o bir hiç uğruna feda edilen güzel yılların kederi ruhunuzu ne kadar zamandır bir pranga gibi bağlıyor? Biliyorum, içiniz

ağlıyor ama dışarıya karşı dimdik durmak. Dimdik durmak adına gözlerinizi kurutmuş gibi rol yapıyorsunuz. Güçlü olmak, acı hissetmemek demek değildir sevgili dostlarım. Kendinize acı çekme ve o yükleri serbest bırakma izni verin şimdi ne olur. Bırakın o uzun zamandır direndiğiniz barajın kapakları usulca açılsın. Eğer gözlerinizden bir damla yaş süzülüyorsa ne olur onu durdurmayın. O yaşlar çaresizliğin değil, ruhunuzun uzun zamandır taşıdığı o zehirli kırgınlıklar, geçmişin o ağır kederleri altından yıkanarak temizlenmesinin, arınmasının ayak sesleridir. Şimdi o gözyaşlarıyla içinizdeki o ağır efkarı dışarı atarken o boşalan yere neyi koyacağımızı çok iyi biliyoruz. Sarsılmaz bir ümidi, o muazzam içsel gücü ve geleceğin o muhteşem inşasını. Bakınız ruh ancak tamamen sarsıldığında ve en dipteki o tortulardan kurtulduğunda gerçek özgürlüğüne kavuşur. Bugün maruz kaldığınız bu çetin sürgünlükler, bu ağır mahrumiyetler sizin sonunuz değil. Ruhunuzun yeniden çok daha asil bir duruşla doğuş fermanıdır. Bu gece bu gözyaşları dökülsün, o yükler hafiflesin ve siz o yataktan başınızı çok daha dik, kalbiniz çok daha ferah uyanın. Unutmayın ki her bitiş aslında muazzam bir başlangıcın habercisidir. Ve şafak söktüğünde tarih sadece direnenlerin ve o hasretini bir mesajla, o hasretini bir mesajla, bir meşale gibi taşıyanların zaferini yazacaktır.

Saatlerin artık iyice gece yarısını çoktan devirdiği, değil mi? Türkiye'nin saati 00:52 arkadaşlar. Artık cumartesi gecesindeyiz. Cumartesiye adım attık daha doğrusu. Cuma'nın cumartesi gecesi mi? Artık benim kafam karışıyor. Cuma gecesi mi sayalım, cumartesi gecesi mi? Cumartesi gecesi tabii ki. Kelimelerin bile yorulduğu ama hislerin en çıplak haliyle ortada kaldığı o son virajdayız. Şu an bu sesin ulaştığı her bir yürek kendi derin sessizliğine geçmişin o sararmış kağıtlarına baka baka koskoca bir ömrün muhasebesini yapıyor. Bilirim, hak ettiğiniz değeri görememiş, beklediğiniz adaleti bulamamış ya da hayatın en verimli çağında sevdiklerinizden koparılıp bir ıssızlığa mahkum edilmiş olabilirsiniz. İçinizdeki o yorgun çocuk bu mektubun sonu nereye varacak diye soruyor. O sessiz çığlığınızı, yastığa gömülen o kederli bakışlarınızı çok derinden hissediyorum. Ama durun, o vizyonu genişletin canlarım. Bir tohum toprağın altında tamamen karanlığa gömüldüğünde ve her şeyin bittiğini sandığında filizlenir, biliyor musunuz? Bugün yaşadığınız bu ağır sessizlik, bu içsel gurbet aslında sizin yok oluşunuz değil, o zarftaki son satırın ardından başlayacak olan bembeyaz, tertemiz bir sayfanın ayak sesleridir. Hayatın bize yaşattığı hiçbir hüsran, hiçbir gecikme sebepsiz değildir arkadaşlar. Ruh acıyla yıkanıp olgunlaşır, insan sabrın o kor ateşinde yanarak asalet kazanır. Bu gece canımız yanıyor olabilir, gözlerimiz hasretin tuzuyla kavruluyor olabilir, eyvallah. Ama bu karanlığın bir adım ötesi mutlak bir aydınlıktır. Kendinizi fırtınanın insafına bırakılmış çaresiz bir gölge gibi görmeyi tamamen bırakın. Kendinize acımayı bırakın ya. Sizler fırtınayı bağrında eriten, o zor günleri vakur duruşuyla dize getiren asil yüreklersiniz. O mektubun sonuna noktayı koyduğumuzda geçmişin tüm yükleri o zarfta kalacak ve kapı açıldığında sevdiklerinizin karşısına o acılardan devasa bir başarı hikayesi yaratmış olarak çıkacaksınız. Şafak sabretmesini bilenlerin en büyük mükafatıdır ve o kutlu gün sandığınızdan çok daha yakın. Şimdi derin bir nefes alın ve içinizdeki o sönmez ümide sımsıkı sarılın, olur mu?

Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu uzun ve ince yolda kalbini kalbime ortak eden, acısını acımla harmanlayan siz güzel insanlar. Vakit kelimelerin yerini derin bir sükuta bırakma vakti. Saatlerimiz gece yarısını çoktan devirdi. 01'i göstermek üzere. 5 dakikamız var. Kül kedis. Ve artık bu gecelik müsaadenizi isteme zamanı geldi. Dile kolay, saatlerdir aynı gökyüzünün altında aynı efkarı paylaştık. Hayatın bize, gençliğimize ve yarınlarımıza yazdığı o son sessiz mektubun satırlarında hep birlikte gezdik. Kırgınlıklarımızı gözyaşlarımızla yıkadık. Yüklerimizi bu asil masada bıraktık ve en önemlisi ruhumuzun o en mahrem odalarında birbirimize yoldaş olduk. Şimdi odalarınızda ışıklar sönecek. Belki radyoların sesi biraz daha kısılacak. Ama o zarftan çıkardığımız sönmez ümit ışığı sabaha kadar içinizi ısıtmaya devam edecek. Hayat bu. Bazen yorar, bazen sınar, bazen de sevdiklerimizle aramıza hiç istemediğimiz mesafeler koyar. Bizi o yalnızlıkların sessizliğine mecbur bırakır. Ama unutmayın ki sevgili kardeşlerim, gökyüzünün en parlak yıldızları gecenin en zifiri olduğu anlarda ortaya çıkar. Sizler düştüğü yerde çürüyenlerden değil, her darbede o mektuba dökülen, her damla gözyaşına daha da çelikleşen, daha da devleşen asil karakterlersiniz. Kendinizi asla yalnız, asla çaresiz hissetmeyin, olur mu? Çünkü sığınağı kendi içindeki sarsılmaz inanç ve o yollarını hasretle gözleyen sevdiklerine verdiği o büyük söz olanın kalbi asla kaybolmaz. Kendinizi önemseyin. Geçmişin o acı satırlarını o zarfta bırakıp kapı açıldığında yepyeni, bembeyaz bir geleceğe adım atın. Ve o kutlu şafağa her an sadık kalın, olur mu?

Yarın akşam saat tam 19'da cumartesi fark etmiyor biliyorsunuz, pazar fark etmiyor, yayındayız. Ben yine bu mikrofonda sizleri aynı hasretle, aynı bilgelikle ve sarsılmaz inançla bekliyor olacağım ha. O zamana kadar kendinize, o incitmediğiniz zarif ruhunuza çok ama çok iyi bakın. Yüreğinizden sevgiyi, vakur duruşunuzdan asaleti, içinizden o geçmişin tüm prangalarını yıkıp geçecek olan o muazzam ümidi asla eksik etmeyin canlar. Geceniz hayır olsun, şafağınız aydınlık olsun, Allah'a emanet olun. Dua eder dua bekleriz. Hak hukuk noktasında hakkım helaldir, haklarınızı Allah rızası için helal edin. Varsa bir kusurum, bilmeden ettiğim bir sürçülisan, affola. Dua eder dua bekleriz. Hakkımda ne düşünüyorsan milyar katını versin Cenab-ı Rabbül Alemin. Kötülük düşünüyorsan bir şey vermesin. Ben kötülükten yana yokum. Sen kötülük düşünüyor olabilirsin. Eyvallah. Ben sana beddua edemem. Çünkü Allah'tan korkarım. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

0: etrafa ışık saçar. Üzülme. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
1: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

yollar artık aşka düşmüyor. Kim görse şimdi beni sensizliğimden tanıyor.